Yani akaz beni itiren esma sakantigan ya fırını transmisyonlarım saksı var. Ayol sakantinan dalinim kapa salam dal mı kabarsal. Oktober zeni çiğtam tarik arayan daliniz kankpa transmisyon oginga. Nasi mo sakantiyan ya stes nuvatik pati tamtang programa kok nasuna malinga. Apsa negin dalin programa kwa da usul sul çani sopri gitam kwa ni gitam sa meter medium wave bahasa çani kwa çiğtam kilohorsu knasu thana man gen. Neki daha düzgün sen zamanı dok bazı yuvan hon, dili yuvan kuara skarva hindi kovran ko, ama zon zol ingiliz kovran ko, dok muha bazı yuvan eşman kınan naman gen, yan akas bani tura.

Kanka hızlı ben iyi çürüyorum. Şimdi ya Hindi ya İngiliz kovaran ko dilini kokuna sona bana ha. Da o asonu örüm bu gidin kovatan iyi sumoyun. Şimdi ben hep fin son merak ni gidin kokuna laman gen gidin uyuyorum. Ama son açık son gini bağ o. Sa son kıtam sarang riyangzo para bon kame. Bon kame lika. Porani çol.

Bunun gibi git kurbanına baskanı. Yani ha meri fiyakya filmi git oynuyor. Git herhalde zindagi ki bina fiyar okuyor ya konu bu. Kumarsanı o sarika kapı danışmaya git okunamamın gelin.

Yani akazban türlü nasıl oynuyorsun beni bakıyor. Hindi filmi ki tabuk nasıl ona mani ya. Ne kadar dedi sen zamanı. Çel bazı yuvarlan dilini kovarız kabı hindi kovaran ko. Çel çimuhan bazı İngiliz kovaran ko. Bak sana sinema ni kova. Salgın salgın bazı İngiliz kovaran ko. Çel kolatçı bazı yuvarlan ko. Nasıl kanaman gen. Ya akazban türü.